0: Kok ana sing takono masih kenal Bunda Mary beli ngono jare. Heeh, Bunda Mary beli wong Subang kana.
1: Klalen.
0: Oh, klalen ta. Bunda Mary bakal wis gedhe klalen ngono karo Bunda Mary ta.